Elude, elude, mi vuazarer eludi vazaule mi lanare, mi vuazarer eludi vazaule mi lanare, elude.